0: Yani bir başlayacağım.
1: Bir başlayacağım.
0: Myself in X-ray 64, my son at 1030 subject over at the Caltrain station. We code for an area check here.
1: So for that's the last subject you ran?
0: Error.
1: So far.